0: Emre, Emre, Bodis.
1: Ustanı
0: bana ayırdı. Ustanı ayırdı. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.